0: saç kara mıydı ya?
1: Radyo Dardimandis Exclusive.
2: Rutsun, kijuaze dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko.
3: Radio Dardimand, drostarebisatvis.
4: Saat

0: New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasqvavepa.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi. German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.